üçler, yediler, kırklar, dilber, binler, Hazreti Ali ve Hazreti Nurettin Cerrahi ve Ahmet el-Rifai ve Abdülkadir Geyhan ve dahi Hazreti İsa,